O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka. Dağların mektebi başka.

0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Bir sevgi sanmadım ben. Sen beni sevmemişsin.

Artık içimde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı?

geniş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendi giş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrık otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdi katları. Serveti batırdı giş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı. Perperişan olduk

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sondu.
2: Hep sen koku.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Taksit. Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
2: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: giderken yolda lidersiz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Mersinli Ciğer Japon'un katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Akla Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

0: Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamda.

0: Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

0: Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: seveceksiniz. Burası Tutku FM.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
0: 656-46-83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun." ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da.

0: reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

İşte bir tane bizi yaradan Allah da bir tane.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: akşamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: Rahat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Saatlerimiz pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Kalpten Kalbe programında bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok çok selamlar gönderiyorum. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz diyoruz ve sevgili dinleyiciler, bugün maalesef geçmiş yıllarda çalışma arkadaşım olan Şaban Konyer'e Tokat'ta meslektaşımızı kaybettik. Samsun'da 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti beyin kanaması sonucu ve dolayısıyla dün gece de hakkın rahmetine kavuştu. Bugün de Tokat Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurladık ve yayına da hemen yetiştim. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine başsağlığı mesajımızı iletiyoruz. Şaban Konyer için biraz sonra mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz.

20.16 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında bir gün aradan sonra beraberiz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda yayınımız 23.55'e kadar devam edecek ve ilk mesajımızla başlıyoruz. Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canber Çatı'ya eşinden canım nerede olursan ol kalbimin en güzel yerindesin. Seni her gün özlüyor, sesini duymayı ve güzel günlerimize kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bu zor günlerde geçecek ve yine yan yana olacağız. Seni çok seviyorum. Müsait olduğunda aramanı bekliyorum. Amasya'ya gitmedik. Bu şarkı senden bana, benden sana armağan olsun. Hatıram olsun. Şarkı

Bizleri internet üzerinden tutkufm.türkiye.com'dan dinleyebilirsiniz. Telefonlarınız için Play Store'dan Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar sabah olmadan şarkısı Nazar Bozan, Melih Boza çokça özledim. Armağan olsun diyor Nazar Bozan, az önce yer vermiştik. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar, ben Ceren. Samsun T-Tipi Kapalı'da bulunan C8 koğuşunda Kaya Demirbaş için canımdan çok sevdiğim Kayam, varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, dualarım ve kalbim seninle, kendine dikkat et, seni çok seviyorum, sensiz yapamıyorum şarkısını armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar, ben Murat Kolaçalı. Çarşamba kadın Kapalı'da yatmakta olan Ayperşem, Yağmur, Orta Tepe, hep seni de Ayma, seni, en çok seni, sonu seninle bitecek, bitecekse ben her şeye razıyım, Yağmur'ma selam olsun, sensiz kıyamet gibiyim şarkısı armağan olsun diyor Murat Kolaçalı'dan.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar. Bugün benim için çok özel birinin doğum günü. Her ne kadar şu an yan yana olamasak da aramızdaki kardeşlik bağının hiçbir mesafe ve hiçbir engel tarafından koparılamayacağını biliyorum. Canım abim, yeni yaşın sana sağlık, huzur ve güzellik. Güzel günler getirsin inşallah. Önümüzde birlikte kutlayacağımız nice doğum günleri olur. Seni çok seviyorum. Özgürlük servetin olsun. Haberin bar parçası doğum günü vesilesiyle abime armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun abim. Güzel günler çok yakında. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Yeni ayda koşulan efkarlı Ahmet Coşkun, kadaveli yaptığım canıma can olan Umut Öztürk kardeşimin doğum gününü kutlar, özgür günlerde yaşamasını Rabbimden dilerim. İyi yayınlar diliyorum. Efkarlı Ahmet Coşkun'dan armağan olsun diyor.

Evet, sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yener A6 koğuşundan Oğuzhan Kurtoğlu aynı koğuşta kader birliği yaptığım ABB kardeşlerim başta Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Emre Yanak, Oktay Kaya, Osman Semizem, Onurcan Güven, Anıl Bayrak, Burak Bayrak, Enes Ayraktaş, Enis Bacık, Kerim Ege, Demir, Uğur, Kasırga, Alaaddin Altuğ, Uçan Keskin, Kübra Yılmaz, Gökhan Göktaş, Muhammed Akbulut'a, Yağız Kulcu ve başka koğuşlarda yatan ABB kardeşlerim Tansel Yılmaz, Kaan Düzgün, Emirhan Erdoğan, Mert Altunsoy, Alper Anak, Afra Kapalı'da yatan abim, Berkşan, Kınıka, Oğuzhan, Kurtoğlu'ndan, Armağan Olsun, Maral'dan Maral'ım şarkısı Armağan Olsun diyor, Oğuzhan için giriyor.

İyi yayınlar Arif Erica'dan. B12 koşundaki Mustafa Şanal ve Arda Özkan'a uzattılar. Ne kadar zor olsa da sevenlerinizin kalbi hep sizinle. Bu şarkı bizden size armağan olsun diyor Arif Er Yücel'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz. Orhan Akdemir, Yaşayan Nayan Günler Var şarkısı kaderli yaptım. Polat Bıçak, Mustafa Erhan, Dumanoğlu, Abdullah Soysal, Mustafa Dolayar'a, Gökhan Gürbüz'e, Fikret Gürbüz, Anıl Özer'e, Baran Yeter ve ismini sayamadım abi kardeşlerime armağan olsun. Allah'a emanetsiniz diyor Orhan Akdemir'den armağan oluyor.

İyi yayınlar gurbetten Sıla'ya, Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun diyor. Harun bütün radyo dostları için gelsin diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun TV tipinde yatmakta olan Berkcan Uysal Bey. Berkcan Uysal'a hasret parçasını göndermek istiyorum. Sedat Alkan Bey. Homo Şahin'den selamlarla elbet bir gün tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Sedat Alkan Bey Homo Şahin'den armağan oluyor.

İyi günler Samsun ilk adımdan Engin Bağ. Samsun çarşamba kapalı da yapmakta olan canımın bir parçası olan Yasemin Bala. Hatıran Yeter şarkısını armağan ediyorum bir. Onu çok ama çok sevdiğimi bilsin istiyorum. Bebeğim hayatım sen nerede olursan ol. Benim hep kalbim kalbimdesin. Ben sensiz hayata alışamıyorum. Artık yeter bir an önce gelmeni bekliyorum. Ben seni seviyorum. Sensizliği değil diyerek mesajını sonlandırmış Engin Bal için geliyor.

Hatıran yeter yoruma Engin Balbey'e sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında çarşamba kapalıda yatmakta olan Şahin Şanlı'ya nişanlısı Zeynep Yaman sesleniyor. Seni çok seviyorum sevgilim. En kısa sürede kavuşacağız. Beni seven o kalbinden çok öpüyorum. Seni çok özledim. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Hayatım benden bu şarkı sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve Zeynep Yaman için geliyor.

Pazartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Kaptan Kahve programında takvim yaprakları 7 Eylül'ü gösteriyor. Yeniler Samsun Kapalı Avun Koğuşu'ndan sevdiğim Mertcan Kaya, seni sabırla, umutla ve çok severek bekliyorum. Güzel günlerimiz yeniden başlayacak. Seni çok seviyorum sevgilim. Sen benim en güzel yanımsın. Hep seninleyim diyor ve Mertcan Kaya için armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız Samsun Açık'ta Serkan Bayri, ben kader bile yaptım. Serkan Saygın, Fazıl Güler dedi. Murat Erdem, Kalkan Bey Kapalı'da bulunan Adil Bayıtkaya, Ersin Yıldırım, Uygar Anıl Özel'e, Burak Kayacan, Mert Eren Torun'a selam olsun, köşe kapmaca şarkısı armağan olsun diyor Serkan Bayri.

İyi yayınlar diliyorum. Kayseri'den Bülent, Samsun'un Çarşamba Kadın Kapalı'da C4 Koşuna Yatan Canım Kızım Melike Dilan Yılmaz ve Kader Bili yaptı. Arkadaşlar için Eller Özel parçasını armağan eder misiniz? Pamuk Prenses'in Bizler Çok iyiyiz. Tek sıkıntımız senden ayrı kalmak ama hepsi bitecek. Yine bir arada olacağız. Kuzum kendine iyi bak. Meleğim Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamların olsun. Seni çok seven babandan armağan olsun diyor. Biraz sonra yer vereceğiz bu şarkıya da ilk fırsatta. Kayseri'den Bülent ve Sevdikler için de geliyor.

20.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Altı Koğuş'undan Yağız Kolcu, Aynı Koğuş'ta kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim Sinan Kara, Emre Yanak, Oktay Kaya, Anıl Bayrak, Hürkan Göktaş, Orhan Karadeniz, Enis Boncuk, Onur Can Güven, Kübra Yılmaz, Yunus Torgay, Oğuz Kurtoğlu, Enes Aktaş, Muhammed Akbulut, Gökdeniz Hamurcu, Umutcan Keskin, Murat Sağlam, Osman Semizi, Halil Can Taşçı, Ege Demir, başka koğuşlarda yatan abim Samet Polat, Oğuzhan Peker'e, Efe Tüpekçi, Hazar Cepni, Mücahit Haneci, kardeşim Can Yoldaş'ın, Berkşan Turanlı, Ali Yavuz, Samet Demir, Kavak Çocuk'ta yatan, Umut Mırık ve Kapalı'da yatan, Halim Akdağ'a selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Halil İbrahim türküsü armağan olsun diyor. Yağız Kulcu için geliyor.

Yayınlar, ben Gamze. Çarşamba C9'da olan Mabeş, kızım İdeme, kızım benim gökyüzünde ayım, yeryüzünde cennetim, dünyamın en saf, en masum güzelliği. Nefes aldığım her anın anlamı, nefesim ömrümsün, iyi ki de benimsin. Cennet gözüm, mavişim, nefesimi sana verdim. Sen gelin, geleceksin, ben gideceğim. Ama sen geleceksin annem, seni seviyorum. Baygül'ün parçası armağan olsun diyor Gamze'den.

20.14 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. Ve sırayla değerlendiriyoruz mesajınızı sevgili dinleyiciler. 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Yenar Samsun Kapalı Ağın Koğuşu'ndan sevdiğim Sait Baboğlu'na sen benim hayatımda tesadüf değil iyi ki dediğim en güzel gerçeksin kalbimin sana ait yerini hiçbir şey değiştiremez. Ben seni bugün de yarın da her şeye rağmen değil her şeyinle seveceğim. Üzgünüm şarkısı armağan olsun Sait Baboğlu'na diyor.

Sevgili Yayınlar, Müslüm Gürses'ten Gökyüzü adlı parçayı rica ediyorum. Samsun Kapalı da abim Adil Bahir Kaya ve tüm C12 koşu için armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye sırayla devam ediyoruz. Şarkı isteklerinizi arabesk ve özgün bir şekilde yazıp mesajınızın en sonuna ekleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yeni 25 koğuşunda yatan eşim, Devrim Uysal, umutla beklediğimiz kavuşmalar olur inşallah sevgilim. Evlatlarımızla en güzel günler bizim olsun, seni seviyoruz diyor.

İyi yayınlar diliyorum A7 Koğuşu'ndan. Doğukan Akduman Kaderbile yaptığım abim Umut Öztürk'te 10 günün kutlu olsun. Yeni yaşın özgürlük dilerim. Bu parça senin için armağan olsun diyor Doğukan Akduman'dan ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de paylaşıyoruz.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu, spor severleri bekliyor ve 21-26 hafta saatlerimizi sevgili dinleyiciler pazartesi gecesinde radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatan biricik sevgilim, en değerlim, eminime armağan olsun Allah'ın izniyle. Ya kuyudan çıkan Yusuf olacaksın ya da Mısır'a sultan olacaksın, ama her ne olursa ol, her ne olursan ol, her zaman senin arkandayım. Kötü olduğunda elini kalbine götür, sana olan sevgimi sen de hisset, seni seven gümüşünden armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Emirhan Gökçeoğlu, Samsun T-Tipi, Kapalı Yatmakta Olan Başta, Biraderim, Kerim Gökçeoğlu, Mertcan Aslan, Ömer Çakara, Murat Tonga, Mertcan Şen, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Kaan Düzgün, Açıkta Yatmakta Olan Vural Tonga, Emirhan Kaplan, İsmail Gökçeoğlu, Mete Tonga, Mustafa Düzen, Elbet Bir Gün Canlarım, Özgür Günler'de Kavuşmak Dileğiyle Hepinizi Çok Özledim diyor Emirhan Gökçeoğlu. Bir başka mesajımızı yayına, Kavak Kapalı'da yatmakta olan Enes dedi. Açıkta yatmakta olan Aslan kardeşim Kaan Can, Öz Küçük, Erdeniz, Baştaş. Bu parça özellikle vefalı kardeşim Kaan Can, Öz Küçük, Kaan Can, Küçük'e armağan olsun bloktan Allah Allah parçası diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Atakum Gerçembe Mahallesi'nden Ümit Bulut, Mertcan Bulat, Alican, Muhammed Söyler için sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. İyi yayınlar Samsun'da, açıkta yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok özledim. Keyfine bak, akıllı ol, öpüldün, seni çok seviyoruz, herkesin sana çok selamı var. Emirhan Kaplan için armağan olsun diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba'da yatmakta olan canım abim Şahin Şanlı, seni çok seviyorum, seni çok özledim abicim. Ve bir tanem çiçeğim Zeynep ablam, seni çok seviyorum. En kısa sürede inşallah kavuşacağız canlarım. Kendinize çok dikkat edin. Canım abim Abdülkadir Çınar'a da buradan selamlar. Allah'a emanet olun. Canımın işleri, kız kardeşiniz dört gözle çıkmanızı bekliyor. İranur Şanlı'dan geliyor parçası, size armağan olsun diyor.

Kral Tutku FM yayınlar Ankara'dan Yasin diyor dinleyicimiz. Merhabalar Yasin, kafada yatan Biricik Hanım'ın son günü. Sen benim geç kaldığım hayatımın şansı, canımın dilisin, en güzel bağımlılığım, vazgeçilmez tutkumsun. Seni çok özlüyorum ama olsun, senin hasretini çekmenin de tadı ayrı bir güzel. Rabbime emanetsin, seni çok seviyorum. Senin aşkınla yaşınıyorum parçası, can yarime armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum Mert'ten bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun en güzel şarkılar diyor Mert.

Isınma Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde. Sevgili dinleyiciler, bir gün aradan sonra Kaptan Kalbi programında beraberiz. Pazartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. A2 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş aynı sofrayı paylaştım. Can parçalarım Azcan Hünerli Emir, Şener Sercan Yılmaz Azem, Adanur Cem Kaya Hakan Eren, Enes Ünal'a Eyüp Şahin'e farklı koğuşlarda yatan canlarım Anıl Kılıç, Enes Çoruhlu, Resul Acara, Kemal Ercan, Vedat Yüksel Osman Bayrak, Ahmet Hamdi Ereze, Kerim Çalışkan, Okan Bayraktar Paşa gönül parçasına armağan olsun kardeşlerim ve fırtınalar bizi nereye sürüklerse sürüklesin. Bin bir mekan bulur konaklar arasında nasibimiz tufan da olsa sindan da olsa fark etmez Alper Ustabaş'tan armağan olsun.

0: Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dinleyiciler, dün gece bir zamanlar geçmiş yıllarda beraber program yaptığımız Tokat Erbaa Özlem Efendi, sevgili değerli arkadaşım Şaban Konyer'i kaybettik. 22 gündür Samsun'da hastanede tedavi görüyordu ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz Şaban kardeşimize ve kederli ailesine de. Başsağlığı mesajımızı iletiyoruz. Bugün gittim geldim Erbaa'ya, cenazeye katıldım. Dolayısıyla dün de yine Tokat'ta başka bir programımız vardı, ona katıldık. İki gün üst üste Tokat'a gidip geliş yaptık. Biraz gece yorgun başladık ama kendisi etmeyin adan zeytin mesajınıza yer vereceğiz. Sevgili oğlum Koray Mert de stüdyomuzda beni ziyarete geldi. Samev Gayrimenkul sahibi Koray Mert'e de armağan olsun tüm güzel şarkılar. İyi yayınlar. Samsun Kapalı Dağı 22 koğuşunda bulunan Kerim Kürçoğlu'na, ailesinden abileri Resul Kahraman Furkan Çakır, ablaları eniştelerinden çok selamlar. Sabret Can parçamız Güzel Günler çok yakında. Hepimiz bekliyoruz seni. A22 koğuşundaki arkadaşlarına da çok selam. Tüm koğuş arkadaşlarına ve ailelerine armağan olsun. Döneceğim bir gün şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımız, C22 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Yay, buradan abim ve kardeşlerim olan Hilmi Kütükoğlu, Zafer Kaya, Murat Erkek, Süleyman Çetin, Çağatay Ürücü, Hazar Kalender, Cemal Mengü Tekin selam eder ve Cemal Mengü Tekin'e selam eder ve en kısa zamanda kavuşmayı dilerim. Karar vermek zor şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Doğukan Yay. Ve bu arada Ahmet Kaya kotamız dolmuş durumda sevgili dinleyiciler. Çünkü bir isteğimiz daha var bu şarkıdan sonra Ahmet Kaya'dan. Gelen mesajlarınızı, başka şarkılar yazmanızı bir kez daha sizlerden rica ediyoruz. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz şarkınızı.
1: Tutku FM Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz yayına. C22 koğuşundan Erdal Büyüktağ, öncelikle Resim Recep Büyüktağ, kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet Eres'e, Tarık Demir Talip, Ömer Yusuf Taş'a, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin'e, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Münir Alkul, Barış Büyüktağ, Tunağan Çakır'a, Enes Yoruklu, Murat Can Altın, Caner Köseoğlu, Çarşamba'daki Can Parçalarım, Aysun Büyüktağ'a, Dağ Büyüktağ'a, herkese armağan olsun seninle başlar şarkısı diyor.

Evet, kaldığımız yerden seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Yine ben Samsun Kapalı'dan Halil Aran, Çarşamba'da yatan balların balığı kalbim tek sahibine Suudi Nazım'a sesleniyorum. Gülüm senin için ölürüm sevdam. Kayıp kalp sana gelsin ömrüm, sabret güzel kokulum diyerek mesajını sonlandırmış Halil Aran.

bir mesajımız. A7 Koç'undan Ömer Çelik abi, Umut Öztürk'ün yeni yaşında özgürlük getirmesi diliyle herkes ölür senin için. Ben savaşırım. Doğum günün kutlu olsun ve isteyerek mesajını sonlandırmış Ömer Çelik.

Evet sevgili dinleyiciler, yeni saatimizde İslam Gayrimenkul sponsorluğunda devam edeceğiz. Geceyi yayınlar diliyorum. Ben Kadir Safa Kereş. Samsun Kapalı'da T tipinde yatmakta olan Özüm, Aslan kardeşim Can Kapkara'ya arkanda daha bil beni şarkısını armağan ediyorum. Kadir Safa Kereş'ten armağan olsun bu parça, Can için diyor.

Evet, WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. 30 ile 60 dakika arasında yer vermeye mesajlarınıza özen gösteriyoruz özetle. İkra Çıtak ve annesi Zübeyde Hanım'dan Samsun'un Kapalı'da T tipi A26'da yatmakta olan Melih Yavuz'a, başta Melih Yavuz, Bey Levent Şahin Kaya, Türkan Karagöz, Ayhan Sisko, Şafak Usta, Ömer Hozan, Beşir Bahar Gelmiş şarkısını armağan etmek istiyorum. Güzel dostuma ve abisi ve kardeşlerine de gelsin bu şarkı. Güzel yürekli dostum, seni çok özledik, Allah'a emanet ol. İkra Çıtak'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan iyi yayınlar. Yasin ben, sıradaki şarkılar radyo dostlarına, Tutku FM ailesine ve tüm sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Yasin Bey sevdikleri için de geliyor sevgili dinleyiciler. Ferhat ulaştırmış mesajını, yayınlar aileme ve bütün aile dostlarına armağan olsun. Taner abim emeğinize sağlık. Geceniz güzel olsun diyor. Teşekkür ediyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A19 koğuşunda bulunan Gencay Gence Yareni'nden. Canım eşim, benim bu dünyada hiçbir şeyde yüzüm yok. Kalbimde, dualarımda ve aklımda sadece sen varsın. Allah'ımdan tek dilim, seni bana hayırlısıyla yakın etmesi, kalbimizi birbirimizden uzaklaştırmaması. Eğer bu dünyada benim nasibim sensen, ömrüm boyunca elini bırakmadan yanında olmak isterim. Çünkü ben seninle tamamlanıyorum, seninle huzur buluyorum, senin yanındayken kendimi ben gibi hissediyorum. Ne yaşasak yaşayalım, hangi zorluktan geçersek geçelim, gönlüm senden yana. Allah senden beni, benden de seni eksik etmesin. Seni çok seviyorum, öpüyorum hala gözlerinden, kalbimin ışığı. Nebi Demir'den Sarıldım şarkısını armağan ediyorum. Yareninden Gencay Gence, armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Evet, sırada sevgili dinleyiciler, bu şarkıdan sonra Aldırma Gönül Ver Arka Mahalle var. Birkaç mesajımız daha. Geciken mesajlarımız arasında onlara da yer vereceğiz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Mesajlarında çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar. Lütfen güzel bir şarkı ekleyelim. Selamun aleyküm, ben Efe Güler. Aleyküm selam Efe Güler. Samsun T-Tipi Kapalı'da A14 koşunda bulunan canım babam Alper Güler'e selam az kaldı babam. Geçecek bu günlerimiz, eskisi gibi yeniden birlikte olacağız elbet bir gün. Baba Yorgun şarkısı Efe Güler'den armağan olsun diyor canım babam Alper Güler'e diyor.

0: kelime, iki hece. Ne kolay söylenir. Oysa ne ağır yüktür yaşamak. Ne ağır yüktür baba olmak. Severek yaşarsın ama yorulursun. Baba baştır yani. Başım niye övülmedi? Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da baş düşerse taşa gelir. Baş düşerse.
1: Selamünaleyküm, ben Emirhan Efe Türk. Aleykümselam. Samsun TTP kapalı da A2 ve A22'de yatan kardeşlerim Selçuk Efe Gündüz'e ve Mehmet Kerem Kaplan'a selam olsun. En kısa zamanda dışarıda hep birlikte olmak dileğiyle Aldırma Günü şarkısı kardeşlerime armağan olsun diyor Emirhan Efe Türk'ten. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Öncelik mesajınızın okunması, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. İyi yayınlar diliyorum. Sade Şeker'den Bafra TTP kapalı D4 koğuşunda bulunan sol yanım Namık Şeker'e ve Ağustos değilse Eylül, Perşembe değilse Cuma. Umudumuz Allah'tan elbet alacağım. Seni oradan kocam ve iz merak etme. Rabbime emanetsin, seni çok seviyorum. Senden vazgeçmem şarkısını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış Sade Şeker'den. Diğer bir mesajımız, Çarşamba Kadın Kapalı'da Emine Sekmen buradan. Canım eşim Aykut Sekmen'e sesleniyorum bir tanem. Seni çok özledim, çok seviyorum aşkım. Seninle el ele günlerimiz hayalimde. Adamım sonsuz sevdama, seni seviyorum şarkısını hediye etmek istiyorum. Allah'a emanet ol diyor Emine Sekmen.

İyi yayınlar Ağlan, artık hoşuna bulunan her şey Mustafa Angay. Aklım hep sende sevgilim, seni düşünmüyorum. Zannetme sakın, hastaydım, istek atamadım. Kaç gündür iyiyim ama şimdi aklın kalmasın, senden haber alamıyorum. Bana haber yolla, seni çok merak ediyorum, seni çok seviyorum hayatım. Yok anlamlı kurşun şarkısını armağan ediyorum Mustafa Angay için.

İyi yayınlar diliyorum. Dünya tersine dönse vazgeçmeyen parçası Hamide Karabulut'tan sizlere akıllıta armağan olsun A11 koğuşuna. Yıldız kayarken tuttuğum en güzel dilek seni seviyorum canım eşime armağan olsun diyor Hamide Karabulut'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Öncelikle selamun aleyküm Bafra T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan babam Adem. Kamba için yazıyorum, bu zor günlerin de geçeceğine inanıyoruz. Yanım babam sabret, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz. Moralini hiçbir zaman kaybetmeye, dışarıda seni seven, seni düşünen ve yolunu gözleyen bir ailem var. Seni görmemize çok az kaldı babam için. Arka mahalle istiyoruz kızın Sema Nur, damadın Osman ve eşin Serpil'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar canım kardeşim Can. Kapkara'ya sıradaki şarkıyı gönderiyorum. Bu karanlık gecelerden hep birlikte aydınlığa çıkacağız. En kısa zamanda ablan her zaman yanında. Seni çok seviyoruz. Yakışıklı kardeşim benim Mehmet Ali'den selamlar diyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım. Yeniler diliyorum. Samsun tipi C6 koşunda canım damadım Can. Kapkara'ya çift camlardan ses gelmiyor şarkısını armağan ediyorum. Bugünlerde geçecek. Yine aynı sofrada güzel günlerde buluşacağız. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyor. Can Kapkara'ya armağan olsun diyor.

mesajımızı ekliyoruz bu şarkı için. Selamünaleyküm Özyanak, Samsun'da yatan kardeşim, canım kanım Berkay Ak evlat. 15 Eylül beraberiz inşallah, elbet bir gün. Her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü diyor.

Evet, devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Sami Gayrimenkul sponsorluğunda merhabalar. Ben Ebrar Tuna Sancağı. Sevgilerimi yolluyorum. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım. Seni çok seviyorum. Not olarak telefonunu bekliyorum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Ebrar Tuna Sancağı. Savunmasızım şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum ağa. 27 koğuşundan gönül eşim Doğukan Mırak'a gelsin. Her ne olursa olsun. Her Doğukan Mırak'a gelsin. Her nerede olursan ol. Bulur yine seni severdim. Mesafe aramızdaki yollardır. Gönlüm seni 40 diyar öteden sever. Yüreğim senin de sevdam. Emanete ihaneti olmayan yüce Rabbime emanet ediyorum seni. Sevdiğim aklım hep sende. Armağan olsun gönül eşim Doğukan Mırak'a diyor.

Sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatıyoruz. 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Biraz yoğunluğumuz var ama yayınımız devam ediyor. Tüm mesajlarınıza Adansa'ya yer vereceğiz. İyi yayınlar canım yavrum, güzel kuzum Can Karakaya. Sıradaki şarkı sana gönderiyorum. Hiçbir zaman yalnız olmadığını bil. Annen her zaman senin yanında. Bu zor günlerde geçecek güzel günlere birlikte kavuşacağız. Seni çok seviyorum yavrum, kuzum benim, Allah'a emanet ol diyor. Can Karakaya, Armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan sevgilim Enes Aslan'a Gitmek Ha şarkısını armağan etmek istiyorum. Yüzün hep gülsün, bir tanem içeride ya da dışarıda, ben her zaman yanındayım. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Kendine dikkat et oralarda. Enes Aslan'a armağan olsun bu parça diyor.

22.45 saatlerimiz, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve tüm dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şu arkalarımızı ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor. Hiç endişe etmeyin. Merhabalar Küboş'um. Nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Kepekleri tıraşa götürdüm. Çok tatlı oldular. Seni çok özledim her şeyim. Yarın sesini duymak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun TYTPC altı koşuna yatmakta olan İsmail Can Kapkara. Ya gönlümün tahtı, gözümün nuru oğlum. Bugünler geçer, sabırla bekliyorum. Dört duvar seni bizden ayıramaz. Kalbim her an seninle atıyor. Aslan oğlum, zaman daralıyor. Hasret bitiyor oğlum. Başını dik tut. Bu da geçecek, babandan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP kapalı. C6 koğuşunda İsmail Can Kapkara, elbet bir gün oğlum. Gurbetteki amcasından sevgilerimle armağan olsun, amcasından İsmail için diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Samsun T tipi Kapalı'da bulunan abi kardeşlerim İbrahim, Hakan, Çetin, Kaya, Muhammed, Talha, Omay, Emirhan, Erdoğan, Batuhan, Sait, Tunağan, Çakıra, Bedirhan, Çavuşoğlu, Akın Aksoy'a geçer, Can Kaplan, Alperen Can. Adını hatırlayamadım bütün eş, dost ve mahkum abi kardeşlere özgürlüğünüz, servetiniz olsun Yiğit. Yeni gün kardeşinizden armağan olsun diyor. İyi yayınlar Samsun T-Tipi Kapalı'da C6 koğuşunda yatan abim Can, Kapkara, Şura, Zehra, Kapkara'ya seni çok seviyoruz abicim. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum İsmail Can Kapkara, manevi oğlum. Allah'a emanet oldum. Her zaman yanındayız. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, Ahmet Kaya kotamızda doldu sevgili dinleyiciler. Ahmet Kaya'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı.

Evet, 22.52 saatlerimiz, 23'ten sonra yoğunluğumuz an be an azalacak sevgili dinleyiciler. Şarkılara daha fazla yer vermeye özen göstereceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Kabak Çocuk ve Gençlik Cezaevi B2 koğuşunda yatmakta bulunan Mertcan Erdoğan, Mert Keskin, Batuhan Erdoğan, Rauf Tega, Rauf Tagliye, İsmail Koça, Metehan Çelenk, Davut Yalman'dan Armağan Olsun bu parça diyor. Davut Yalman'dan Armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime Armağan Olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Peki

İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP'ci 6 koğuşunda Can Kapkara, kuzeni Büşra Kapkara'dan seni çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Büşra Kapkara'dan armağan olsun diyor.

yerine Samsun TTP kapalıda bulunan abi kardeşlerim İbrahim Hakan Çetinkaya, Muhammed Talha Omaya, Emirhan Erdoğan'a, Batuhan Say'a, Tunağan Çakır'a, Bedirhan Çavuşoğlu, Akın Aksoy'a, Yaşar Can Kaplan, Alperen Can adını hatırlayamadığım bütün eş dost ve mahkum abi kardeşlerime özgürlüğünüz, servetiniz olsun, yiğit yeni günden armağan olsun kardeşinizden diyor.

Evet, kaldığımız yerden seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Tutku FM Gamze'den Çarşamba C9'da olan Deniz Gözlüm İdemi, meyhanem sarhoş oldu, ne yaptın, omzuma yaslanmaya değmez miydi? Omuzlarımın hasretine ne yaptın, beni yordun, kendini de yorgun gittin. Ey İdem, evime ne yaptın, gözyaşlarının yağmurunda dünya mı sandı, yuvamın çatısına ne yaptın, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Gamze'den Armağan oluyor İdem'e.

Neden beni sevdikleri için geldi dedi. Bak bayramı unutulmayan yorumlarından bir tanesi değerli dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. 20.01 bu arada saatlerimiz, yeni saatimizi Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar Samsun TTPC'ye altı koğuşunda canım eşim Can Kapkara'ya. Kurban olurum sana gelsin, kurban olurum parçası sana gelsin. Bugünler de geçecek, daha önce atlattıklarımız gibi bunu da birlikte aşacağız. Seni çok seviyorum. Eşim Can Kapkara'ya armağan olsun diyor.

Seri bir şekilde mesajınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Sesimiz kısılana kadar bu gece devam edeceğiz yayınımıza. İyi yayınlar, selamlar. Samsun'dan Engin ben. Samsun T1 Kapalı'da C6 koğuşuna yatan kardeşim İsmailcan Kapkara'ya dostum dostum şarkısını armağan ediyorum. Çok özlendin sarım, benim güzel günlerde görüşmek üzere diyerek mesajını sonlandırmış. Engin Bey sevdikleri içinde geliyor.

Seni özledim her gece, sana olan sevgimi ne kadar büyük olduğunu yeniden anlıyorum. Belki bugün ellerine dokunamıyorum ama kalbim her an seninle. Bugünler geçecek, duvarlar aşılacak, hasret bitecek. O zaman sana sadece sarılacağım. Çünkü bazı sevgiler anlatılmaz. Kavuşunca yaşanır. Sen benim kalbime bir kere değil, ömrüme yazıldın her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Çok seviyorum parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, kader mahkumlarına da armağan olsun. Sevdikleriniz dışarıda sizleri yalnız bırakmıyor. Ve devam ediyoruz beraberliğimize. Kalpten Kalbe programında 20 itibariyle başladı sevgili dinleyiciler birlikteliğimiz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı Dağ 20 Koğuşu'nda Batuhan Say'a. Bir tanem yarın için dua ediyorum, seni çok seviyorum. Hatırlatmak istedim, belki bu sefer değil ama bir gün mutlaka arayabilirsen arar mısın sevgilim? Çıkmaz bir sokakta armağan olsun Batuhan Say'a diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı C6 Koğuşu'nda bulunan Can Kapkara'ya Yalnız Değilsin parçası armağan ediyoruz. Evimizin neşesi. Kızımızın favori eniştesi, seni çok seviyoruz, güzel günlere az kaldı, hep güzel düşün Batuhan Kübra diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan sevgilim Sait Babaoğlu'na, seninle geçen bir yıl bana şunu öğretti: insan doğru kişiyi bulunca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bir yılımız değil, birlikte yaşayacağımız koca bir ömrümüz olsun. Seni çok seviyorum Saidim. Bir yıllık verdik parçası armağan olsun diyor denicimiz. İyi yayınlar Sertan Kara, Can Parçalarım kardeşlerim Ahmet Mahmut Çelik, Büşra, Buğra, Esebaşa, Asrın Altun. Asrın Altun, çok çok selamlarımı iletiyorum. Abiniz her zaman sizinle en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Karayazı parçası kardeşlerim için armağan olsun Sertan Kara'dan diyor. Daha önce yer vermiştik. Sıradaki şarkımız sizin için de armağan olsun diyoruz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Samsun'dan Erdem Yıldız ben. Samsun TTP Kapalı'da C6 Koğuşu'na yatan kardeşim İsmail Can Kapkara'ya selam olsun. Kardeşlerin seni bekliyor. Güzel günlerde görüşmek diye dileğiyle diyor. Evet, son saatlerde İsmail'e mesajlar yoğunlaştı. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar canım oğlum. Can Kapkara ben halan. Oğlum her zaman aklımızdasın. Biz hep yanındayız. Varlığın bize güç. Sen inşallah... İçeride iyi olursan biz de iyi oluruz. Nerede olursan ol. Başın dik olsun, senin arkanda kocaman bir ailem var. Çok yakında görüşeceğiz biliyorum. Seni çok seviyorum. Dualarım hep seninle. Sizinle tez zamanda görüşeceğiz oğlum. Burcu Halan'dan armağan olsun.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun'da yatan canım eşim, can içim, her şeyim olan Seyit Ahmet İhtiyar'a armağan ediyorum. Ne kadar sürerse sürsün, el ele yürüyeceğimiz o kavuşma gününe olan inancım, tam sana olan inancım gibi her zaman her daim sen olduğun için şükrediyorum. Yokluğun zor günler geçmek bilmiyor ama içimdeki sevgi her zaman sen dediği için umudum hep var. Seni çok seviyorum Rabbime emanetsin anısı olan şarkıya armağan ediyorum. Ceylan'ın şarkısı armağan olsun diyor.

başlıyoruz mesajlarınıza yer vermeye ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yena Samsun T-Tipi C4 koğuşunda yapmakta olan sevgilim Yağız Efe Çelik'e yol ne kadar zor olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak. Güzel günler yakındır, umutla beklediğim en güzel yarınlarımsın bir tanem. Canımın içi şarkısını armağan etmek istiyorum. Yağız Efe Çelik'e armağan olsun.

20 itibariyle başladı beraberliğimiz yoğun bir gecede sevgili dinleyiciler. Keşke şarkılarını hepsini yetiştirmek mümkün olsa ama öncelik mesajlarınızın okunması. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A7 Koğuşu'ndan Miraç Doğan. Başta abilerim olan Halim'in kralı Kral Uğur Demir Özey, resim Samet Ayna, can dostum Efe Kil ve kader bile yaptım abim Umut Öztürk'ün eski yaşını, şutlar yeni yaşını kutlarım, ismini yazamadım. Kardeşlerime selam olsun, bu şarkım can parçam, Efe Kil'e armağan olsun diyor Miraç Doğan'dan.

İyi yayınlar diliyorum Samsun Kapalı'da. A14 koğuşundaki babam Ersin Üstüne. Babam, seni çok seviyorum. Düştüysen kalkmasını da bilirsin. Sen iyi ki benim babamsın Aslan babam. Bir bakmışsın Yusuf Kuyu'da, bir bakmışsın Mısır'a Sultan. Canım babam için armağan olsun. Muaz'ın seni çok özledi diyor. Diğer bir mesajımızı, iyi yayınlar abim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, her şeye rağmen seni çok seviyorum. Güçlü ol, hep güzel günler gelecek, buna inanıyorum. Kendine çok iyi bak. Biricik kardeşin Buse, Samsun T-Tipi Kapalı'da C6 Can Kapkara'ya büyük sevgilerimle diyor. Abim için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Yiğit. Yeni Gün kardeşinden Celal Emin Demirci oğluna aynı gökyüzüne baktığımız sürece özgürüz. Kardeşim ölüm harici toparlanır elbet diyor. Yiğit Yeni Gün içinde geliyor.

İyi yayınlar. Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesin. Zaman geçse de yollar uzasa da sana olan sevgim hiç değişmiyor. Her gün seni biraz daha özlüyor, biraz daha kavuşacağımız ana inanıyorum. Bil ki bu yürekte senden başkasına yer yok. Gün gelecek, bütün hasretimiz tek bir sarılışta son bulacak. O güne kadar sevgim de umudum da hep seninle. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Yağmur yüreklerin parçası diyor Emrah Yalçın.

0: Diğer bir mesajımız. Yener Samsun TTP Kapalı'da C6 Koğuşu'nda bulunan Can Kapkara'ya Yalnız Değilsin şarkısı armağan ediyoruz. Evimizin neşesi, kızımızın favori eniştesi, seni çok seviyoruz. Güzel günleri az kaldı, hep güzel düşün. Batuhan Kübra'dan armağan olsun diyor.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. Yener Samsun Kapalı A2 koğuşunda yatan kardeşim İbrahim Hakan Çetinkaya Celal Emin Demircioğlu dostundan şimdi ölsem parçası armağan olsun. Ayağın taşa değiyorsa kalbini yok da biz orada beraberiz aslan dost. Tüm güzel şarkılarda armağan olsunlar.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgilisinden Polat Ağçay'a bir tanem. İsterim ki kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bilmeni isterim ki kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa o kadar beklerim seni. Beklemekten de sevmekten de hiç yorulmadım. Çünkü sebebim sensin. Kendine çok dikkat et. Yakında kavuşacağız. En güzel iyi kim diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Ağçay'a armağan olsun diyor. Hayat

0: Florida.
1: Evet, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar A20. Koğuşuna yatan canım oğlum Batuhan Say'a. Sevgilerimi yolluyorum, tüm güzel şarkılar armağan olsun oğlum. Melike'yi arar mısın, seni seviyorum annenden armağan olsun Batuhan Say'a diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. A7 koğuşundan Süper Mario, aynı koğuşta kader bile yaptığım canıma can olan resim Umut Öztürk'ü. Beyaz doğum günün kutlu olsun nice güzel yaşlara, inşallah Rabbim yolumu ayırmasın. Doğum günü şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik, o yüzden bir başka parçayı gönderiyoruz Süper Mario içinde. Ayrıca Umut Öztürk'ün doğum gününü kutluyoruz ve bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

İyi yayınlar diliyorum Songül Semiz ve Meryem Çam'dan. Ol parçası Barış Semiz, Recep Dişikara ve Berat Dişikara'ya armağan olsun diyor Songül Semiz ve Meryem Çam'dan.

0: İyi yayınlar diliyorum köylüden Arda, rengine armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Evlat, zamanla ve sabırla inşallah geçecek bu günler. Tüm güzel şarkılar Arda, rengine armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Evet, devam ediyor beraberliğimiz. Yayınımızı da bu güzel gecede biraz daha uzatacağız. Sevgili dinleyiciler, varsa mesajınız WhatsApp üzerinden sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz. İyi yayınlar Alperen, Ateşten, Samsu T-Tipinde yatan Ercan, Başlan, İsmail Can, Kapkara ve bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız, sayılı yayınlar Samsun'dan Berat Çakır'dan. Samsun T-Tipi Kapalı'da C6 koğuşunda yatan kardeşim İsmail Can, Kapkara'ya selam olsun kardeşlerin, seni bekliyor güzel günlerde, görüşmek üzere diyor. Berat Çakır'dan armağan oluyor.

Pazartesi gecesinde 23.56 yaptık saatlerimizi. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında değerli dinleyiciler. İyi yeniler Samsun Kapalı Ağam Koğuşu'ndan sevgilim Sait Babaoğlu'na. Seninle geçen bir yıl bana şunu öğretti. İnsan doğru kişiyi bulunca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bir yılımız değil, birlikte yaşayacağımız koca bir ömrümüz olsun. Seni çok seviyorum. Sait'in bir yıl verdik şarkısı armağan olsun diyor.

saatler gece yarısını gösteriyor Kalpten Kalbe programında. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından ellerinde, araçlarında, iş yerlerinde, yurt dışı yurt dışında ve sesimizin ulaştığı her yerde de dinlemekte olan bütün dinleyenlerimizi iyi geceler diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Samsun'dan Caner Yılmaz ben diyor dinleyicimiz Caner Yılmaz. Samsun TTP Kapalı'da C6 koğuşunda yatan kardeşim İsmail Can Kapkara'ya selam olsun. Kardeşlerin seni bekliyor. Güzel günlerde görüşmek üzere. Bu parça ve tüm güzel şarkılarda armağan olsun. İsmail Can Kapkara için armağan olsun diyor. Caner Yılmaz için giriyor.

İyi günler kurban olduğum. Gece ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka doğar. Bizim de sabahımız birbirimize kavuşacağımız gün olacak. Ben sevgimini zamana bıraktım dedi. Mesafeleri sen benim her duamın sonunda amin dediğim en güzel dileğimsin. Kalbim attıkça adın da benimle yaşayacak. Seni her şeyden çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya başaramadım parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Ebru Tuna Sancağı. Sevgilerimi yolluyorum. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım. Seni çok seviyorum. Uygunsa arar mısın? Telefonunu bekliyorum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Ebru Tuna

İyi yayınlar diliyorum. Tutku FM ailesi, Samsun'dan Caner Yılmaz. Ben Samsun TTP Kabalacı'yı 6 koğuşunda yatan kardeşim İsmail Can Kapkara'ya selam olsun kardeşlerin, seni bekliyor güzel günlerde. Görüşmek dileğiyle güzel bir şarkıda armağan olsun. Kardeşlerin daima burada seninle diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

0: Evet, Sami Yahu Gayrimenkul sponsorluğunda saatlerimiz gece yarısını geçiyor ve sevgili dinleyiciler, saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiğimiz var, damağdan zeytin mesajlarınıza yer verdik. Şarkılarında yaklaşık %80'ini yetiştirebildik bu güzel gecede. Evet, bir sonraki yayında 20.00'da buluşmak üzere diyoruz ve geceye dair bekleyen son bir mesajımıza yer veriyoruz. Yokluğun canımı öyle sensiz yakıyor ki kimse görmüyor ama ben her gün biraz daha hissediyorum. Günler geçiyor, hayat devam ediyor fakat içimde senin olmadığın her an kocaman bir eksiklik büyüyor. Bazen sana sarılmayı öyle çok özlüyorum ki içimdeki bu sızıya hiçbir şey iyi gelmiyor. Sesini duymak, yüzünü görmek, yanında sadece birkaç dakika durmak bile dünyalara bedel geliyor. Artık sen yoksun diye hiçbir şey eskisi gibi değil. Gülüşlerimin bile yarım kaldığı oluyor. Seni özlemek ağır ama senden uzak kalmak bundan çok daha ağır. Her şeyim seni, kocaman öpüyorum, yarın aramanı bekliyorum. Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu.

na jachtu. Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım. Kardeş, şimdiki aklım olsaydı...

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına bak.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün kopta ikindi de

sen de satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku

saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıtın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteciliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.